Sadece sen, radyon ve sahnedeki o ses. Kulaktan kalbe. Üne FM.

0: Sana söylediklerimi kafana takman olursun. Onlar ip hesaba gelir şeylerdi.
1: Son zamanlar yaptıklarıma bakman olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takman olsun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil.

0: Sana söylediklerimi kafana takman olsun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil.
1: Son zamanlar yaptıklarıma bakman olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takman olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler.

başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.

0: kaktır. E bunca şair yanılmış olabilir.
1: Olabilemez, olabilemez.
0: Ey gönüllerin efendisi aşk, ya üzerime toprak gibi.

Hangimiz düşmedik dillere? Yolumuz ayrıldı, inandık ellere. Kendime direndim belki de.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel, deli

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum, gel yarim gel.

Gece bir bir takvimlerden tutamam zamanı, kayar teker teker elimden, alıyorsun insan.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 18 64. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine toplantısında dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere ülkeyi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettiklerini belirterek, hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor. Olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk evini ziyaret etti. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha şehit ve gazi haberlerinin gelmeyeceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi mutlak butlan davasında temiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne sunulan dilekçede temiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder, bilgi ve takdirlerinize sunarız denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi olduğu, bu tutarın 5 milyon 9.300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği, transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi. Bazı para transferlerinin haber karşılığı ödeme olabileceği değerlendirilirken, para hareketlerinin şüpheli bulunduğu kaydedildi. RATEM'li müzik meslek birlikleri radyoların geçmiş dönem telif borçlarını ve hukuki süreçlerini uzlaşıyla çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yayıncıların ekonomik gerçeklerine uygun, sürdürülebilir ve ödenebilir yeni bir lisanslama modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridor'un kapatıldığını söyledi.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anji oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Hede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifm'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifm'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü.

0: Özel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
2: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Top 25.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Jon Jovi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Üniversitesi Erasmus programı bütçesini büyüttü, ağını genişletti. Bayburt Üniversitesi, Erasmus Artı programı kapsamında yürüttüğü uluslararasılaşma çalışmalarında 2026 yılı bütçelerini artırarak işbirliği ağını genişletti. K131 ve K171 projeleri bünyesinde sağlanan hibe miktarlarındaki artış, kuruma tahsis edilen toplam kaynağı yükseltti. Hazırlanan yeni dönem planlamasıyla birlikte, öğrenci ve personel hareketliliğine ayrılan bütçeyle ortaklık kurulan ülke sayısı artırıldı. Bayburt Üniversitesi'nde YKS doluluk oranı %105'e ulaştı. 2026-2027 akademik yılı yükseköğretim kurumları sınavı ilk yerleştirme sonuçları açıklandı. Bayburt Üniversitesi, açıklanan verilere göre lisans ve ön lisans programlarında toplamda %105,20 doluluk oranına ulaştı. Belirlenen 2385 kişilik genel kontenjana 2509 adayın yerleşmesiyle birlikte kurum genelindeki öğrenci kontenjanları tamamen doldu. Bayburt Kırklartepe Barajı sulamasında son durum.

0: incelendi. Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci ve beraberindeki heyet, Bayburt'un tarımsal sulama kapasitesini doğrudan etkileyecek olan Kırklartepe Barajı sulama inşaatı saha çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme gezisine DSE 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Sulama Dairesi Başkanı Oğuzhan Bektaş, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdoğan Ay, Arazi Toplulaştırma ve TİGH Dairesi Başkanı İbrahim Yeşiloğlu'yla bölge ve şube müdürlüklerinden ilgili teknik personel katıldı. Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara aşılama ve küpeleme. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner sağlık personelleri, il genelinde küçükbaş hayvan varlığına yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sürdürüyor. Sahada aralıksız yürütülen saha çalışmaları kapsamında küçükbaş hayvanların periyodik aşılamaları yapılırken, aynı zamanda kimliklendirme işlemini sağlayan küpeleme uygulamaları da eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve hayvan sağlığının güvence altına alınması amacıyla planlanan bu faaliyetler, belirlenen takvim doğrultusunda köylerde ve işletmelerde uygulanıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyince haftanın tam merkezinde, harika bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Tarihler 26 Ağustos'u göstermekte. Ben Balamir Yıldız. 2 saat birlikte olacağız. Özlediğimiz bir şarkıyla başladık. Mert Demir, Mabel Matiz, Antidepresan. Şimdi Nihan Akın bizlerle birlikte yaz. Hoş geldiniz.

되지 싹힌 마루를 기세지 기대어름 두 일 앞서 커다란 말다 알싸라 하이누야란 말

Evet, Emre Aydın'ın ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi efendim, bir beyefendi flört uygulamasından biriyle tanışmış. Sonra yemeğe gitmişler. Menüyü sayıyorum. Saç kavurma, patates kızartması, meze türleri ve bir içecek. Şimdi ah be kardeşim, şu menüden şüphelenmedin mi hiç? Bir saat sonra da, ki bu da çok kısa bir süre, hesap gelmiş. Ha bu arada ikinci şişe içecek de açılmış. Zaten bu içecek öyle bir şey ki saç kavurmanın yanında çok iyi gider falan yani diyor insanlar. Neyse, bizim flört uygulaması kullanıcımız hesabı görünce neye uğradığını şaşırmış. Çünkü 90 bin lira gelmiş o hesap. Dünya üzerinde saç kavurma yiyip içecek içen, yani bu tarz bir içeceği içen ilk erkek olan arkadaş hesabı ödedi muhtemelen. Sonra da şikayetçi olmuş buluştuğu kadın ve işletmeden. Bunlar ortak çalışıp insanları dolandırıyor demiş. Yahu herhalde başka ne olabilir zaten? Sen saç kavurmanın yanında içeceği görünce zaten böyle bir kıllanıp kalkacaktın o masadan. Bence körü körüne şapşal oluyor erkekler. Gerçekten sonra ne kadar yansan, isyan etsen nafile, böyle saf arkadaşlar olduğu sürece dolandırıcılar ne biter ne azalır. Evet, Fatma Turgut, hatta şimdi bizlerle.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, Stefan'ın ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Lig'le beraber anlam veremediğim hareket serileri de başladı galiba. Hatırlayacaksınız, hazırlık maçının 4. dakikasında kırmızı kart görmüştü Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk. Geçtiğimiz gün bir cenazede bu konuyu konuşurken çekmişler kendisini. Hazırlık maçında kırmızı kart veriyorlar, niyetleri kötü diyor. Orası yeri mi mesela bu muhabbetin, değil mi? Ayrıca maçın başında hakeme yapılan hakaret normal mi mesela? Hiçbir şey yapmasa, durduk yere hakem kart gösterse anlayacağım da, lig başlamadan hakemlerle ilgili böyle ithamlar gerçekten çok can sıkıcı. Vallahi Okan Hoca'nın ne yapıp edip hakemi onu bunu bırakması, işine bakması falan gerekiyor. Yoksa işi çok zor. Çünkü gördüğüm kadarıyla kendisi her şeyle ilgilenip konuşuyor. Evet, müzik diyoruz şimdi ve Kenan Doğulu ile devam ediyorum. Sonrasında buradayız.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Ve Deryalı birlikteliğimizde kaldığı yerden devam ediyor. Geçenlerde çok konuşuldu zayıflama iğneleri. Aslında zaman zaman programımızda da konuşuyoruz. Nedeni ise bazı ünlülerin ani zayıflaması. Benzer açıklamaları yapanlar çok fazla artık. Sporla, diyetle 2 ayda 15 kilo verdim, çok mutluyum diyorlar. Ya ama yapmayınız gerçekten. Bunca yıl verememişsin, bir anda spor ve diyetle zayıfladım diyorsunuz. Hem zamanlama yanlış, hem açıklama. Bunu yemez kimse, besbelli iğne kullanmışsınız. E bunu çıkıp söylesenize, doktor kontrolünde kullandım derseniz kimseyi yanlış bir şeye de yönlendirmemiş olursunuz. Doğruyu söyleyin yani, bu çok zor bir şey değil. Yani bizim gözümüzde daha böyle küçülmesin kimse. Evet, birbirimize iyi gelmiyoruz bizlerle.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, harika bir çarşamba gününde birlikteliğimiz devam ediyor. Murat Boz'dan Derin Mevzular dinledik. Şimdi efendim, kader gayrete aşıktır değil mi? Ne kadar anlamlı bir cümle ve günümüzde ne kadar eksik bir şey. Şimdi her şey günlük, bilemedin haftalık. Oysa emek vereceksin, çaba sarf edeceksin yanındakiler için. Kaçmak en kolayı, ter akıtacaksın işin gücün için. Olmuyor dersen olmaz, olduracaksın. Akıttığın terlerin mükafatını alacaksın o zaman. Sana yapamazsın, senden olmaz diyenlere basacaksın kahkahayı. En çok da onları utandırmak için gayret edeceksin. Ben işine, sevdiğine, dostuna, onu mutlu edene sahip çıkmayan çok insan gördüm. Çok insanla denk geldim. Ne de olsa yenisi gelir, ne de olsa başka iş bulurum diyenlerle dolu etraf. Ya da kabullenişe geçip beyni yıkanan ve benden olmaz, ben zulüm gördüğüm hayatı seçiyorum diyenler çok. Yapmayınız efendim. Kaç yazımız, kaç ağustosumuz, kaç eylülümüz kaldı mesela? Kaç mevsim göreceğiz daha? Hayat kısa, o yüzden kader gayrete aşıktır cümlesini not edelim kafamızın içine. Bugün olmazsa yarın, hadi bilemedin öbür gün, mutlaka emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Hanımlar beyler, devam ediyoruz Köfünle.

0: İstanbul Spotu.
1: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

zaman. Evet, Cem Belevi'den Ne Zaman dinledik. Devam ediyoruz. Yurt dışında son aylarda çok sert önlemler alınıyor. Bazı kendini bilmez influencerlara karşı iyi de yapılıyor. Şimdi efendim gördük işte İngiltere akıllı gözlüklerle bazı yerlere girişi yasakladı. Adam alıyor gözlüğü, gidiyor mekana, milleti çekiyor. Sorsan influencer ya da sorsan sadece vatandaş, kafasına ne eserse o anda o cevabı veriyor. Neyse, şimdi de Amerika'da bir mağaza influencer giremez tabelası asmış. Bunun altında başkalarının görünürlüğü ve kazançları uğruna içeriye dönüştürülmeyi reddetme duygusu yatıyor. Yani düşünsenize, birileri sizden izin almadan çekiyor, paylaşıyor. O sırada siz de alışveriş yaparken ya da yemek yerken o videoya ortak oluyorsunuz. Tamamen izinsiz ve istediğiniz dışında oluyor bunlar. Sokakta, mağazada, restoranda, spor salonlarında gördüğünüz herkes sosyal medyada görünmek zorunda değil arkadaşlar. Kafanıza göre kayıt tuşuna basarak gezemezsiniz arkadaşlar. Kaldı ki günümüzde mahremiyet son derece önemlidir arkadaşlar. Çürük elmalar elenip gidecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Evet, devam ediyoruz birlikteliğimizde. Şimdi Sinan Akçıl ve Nesim Güngen'den Mecburum Sana. Bizlerle hemen ardından Ege Balkız'ı misafir edeceğiz. Affet beni sevgilim diyeceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde.

0: döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm döner ise yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt. Balcı Kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu.
3: Bayburthaber.com haberleri sunar.
4: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık." dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararı üzerine zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre doğal afet sigortaları kurumu poliçesi yaptırılan evin satışı halinde kullanılmayan günlere ait primler sigorta sahibine iade edilecek. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Türk Özel Eğitim Kurumlarında yabancı at kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı atla ruhsatlandırılan Türk Özel Okulları da mevcut atlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti.
5: Spor.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Duyduk duymadık demeyince birlikteliğimiz devam ediyor Ege Balkız'ın hemen ardından. Geçtiğimiz günlerde bir gazetede okudum. Öykü Karayel'le Can Bonomo Çeşme'de veterinere giderken sepetli bir motosikletle görüntülenmişler. İsimler önemli değil. Güvenlik önlemleri burada dikkat çekmek istediğim mevzu. Kask yok ikisinde de. Şimdi diyeceksiniz ki sepetli motosiklet o zaten yavaş gider, hızlı gitmez, limitlidir vesaire, fark etmez. Kask takılması gerekiyor değil mi? Hepimiz motosikletlilerden şikayet ediyoruz uzun zamandır. Kendi canlarını geçip trafikteki herkesin canına kastediyorlar diye bağırıyoruz. Siz nasıl takmaksınız o kaskı değil mi? Yani kemerimizi bile bir yerden bir yere çok kısa bir mesafe olsa bile takıyoruz. Zira Allah korusun başka bir araba gelir o an size çarpar ve kemer sizin hayata tutunmanızı sağlayacak olan bir etken. O yüzden mutlaka kemerimizi takalım, mutlaka kask takalım. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor.

0: kolay.
1: Duyduk duymadık demeyince devam ediyoruz efendim ve Zakkum Dile Kolay dinledik. Şimdi büyük, çok büyük bir Ümit Besen hayranıyım. Öyle bilindik şarkıları değil, albümlerindeki tüm şarkıları neredeyse ezbere bilirim. Neyse, kızının Edirne'deki düğününe yetişememiş Ümit Besen, Bodrum'daki konserinden sonra uçağını kaçırmış. Bir baba için çok can sıkıcı bir durum ama madem düğün var, madem bu tarih aylar öncesinden belli, madem kızın evleniyor, iptal et konseri be baba. Büyük önem taşıyan, ki kızının düğününden daha önemli bir şey olma ihtimali düşük, bir konser değilse iptal etseydin be abi. Millet şimdilerde son gün çıkıp hastalandım, kendimi iyi hissetmiyorum diye yalanlarla çıkmıyor konsere. Evet, bu Ümit Besen'e yakışmazdı. Tamam ama bir yolunu bulabilirdi. Ben kimseyi eleştirmiyorum, sadece üzüldüm Ümit Besen'in o anlara tanık olamamasına. Yani bir baba olarak kızınız evlenecek ve buna tanık olamıyorsunuz, düşünsenize. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yalın bizlerle birlikte, hemen ardından Sertab Erener rengarenk diyecek.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

ve Sertab Erener'in ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Al işte, bir şaka sandım ilk izlediğimde ama gerçekmiş. Bir çocuk TikTok'ta fenomen olmuş. Yeteneği de zincir mağazaların ürünlerini yemekmiş. Evet evet, yeteneği bu, neyse. Bu genç Adana'da bir hayran buluşması gerçekleştirmiş. Görseniz havaları. Önden yürüyor. Arkadan yüzlerce kişi ona dokunmak, onunla fotoğraf çektirmek için savaşıyor. Resmen delilik. İşte bu tipler, bu görüntüler ne emek bırakıyor ortada, ne alın teri. Bunu gören kolay hayata yöneliyor. Böyle görüntülere özenmek için değil, ibret olsun diye seyredin lütfen. Bu genç kardeşimiz de umarım içinde bulunduğu yalan dünyadan kısa sürede sıyrılır. Zaten kendi sıyrılmasa da 3-5 aya unutulur gider ve duvara toslayınca anlar neyin ne olduğunu. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor.

Efendim televizyon kanalları için yeni sezona geri sayım başladı. Ben size hepimizin içinde olan, daha doğrusu olması gereken bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Haysiyet. Bir insanın kendine duyduğu öz saygıdır haysiyet. Evet, bir televizyon kanalının Eylül ayının başında yayına girecek yeni dizisinin adı da Haysiyet. Şimdi bu zamana kadar ezber bozmak çoğu kanalın aklına gelmemişti. Her yıl belirli konular işlenir. Onlar dizi senaryosu olurdu. Haysiyet farklı, bir aile hikayesi, bir onur mücadelesi seyredeceğiz. Alın teriyle bugünlere gelmiş, yorulmuş ama hiç pes etmemiş bir baba hikayesi olacak. Okumuş ama babasına yardım etmeyi bırakmamış, günün sonunda aşka düşmüş bir genç göreceğiz. Ve işte hepimiz merak edeceğiz, haysiyet mi yoksa dünyevi zevkler mi diye. Dizide para içinde yüzen bir aileyle serveti haysiyet olan bir ailenin hikayesi mık gibi çakılacak zihinlere. Televizyon izleme alışkanlığımızı geri getirebilir bu dizi. Benden söylemesi. Devam ediyoruz.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Dolabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken, şimdi efendim her kozadan güzel bir şey doğmaz. Onlardan biridir alışkanlığın kozası. Orada öylece durursunuz. Tipik aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Beyciliktir bu. Uyursunuz oysa çıkmak lazım. Oysa nasıl istiyorsanız öyle yaşamak lazım. Alışkanlığın kozasında boğulan da vardır. Oysa tek bir adıma bakar o kozadan kelebek olarak çıkmak değil mi? Her şey doğada derler ya hani, nasıl da doğru. Kelebek rengarenk çıkıyor o kozadan. İnsan da çıkabilir. Böyle yaz sonlarında, bahar başlangıçlarında insan bir tasalanır ya hani. Yapmayınız, sakın girmeyiniz sizi dışarıya bırakmayacak bir koza içine. Tek bir hadi be sözüyle çıkarsınız ve neşe saçmaya devam edersiniz etrafa. Evet, birazdan veda edeceğim, ayrılmayın.

Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın çok güzel bir Perşembe gününde buluşmak üzere. Balamir Yıldız ben. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken...

0: 0552 756 2069. Kardeşler Kombi. Beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
2: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.
3: Pop 20 ilk 5.
4: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
5: 5 numara.
6: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
4: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
5: 4 numara.
4: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
5: 3 numara.
7: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
4: Hadise Ara Beni 2 numarada.
5: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: Düğün Olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon: 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün Olsa reklamları sundu.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458-333-2626. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt, Balcı Kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Funda Arar, uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı kariyerinin en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu albümüyle dinleyicilerini yeniden selamladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve klibindeki sıcak hayran sürpriziyle büyük ses getiren öncü single çalışması Bana Bir Gülümseme ısmarlayla albümünün ilk sinyallerini vermişti Funda Arar. Tüm albümü müzikseverlerin beğenisine sunuyor. 10 eşsiz şarkıdan oluşan Tüm Şehir Duydu, sanatçının köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip Tüm Şehir Duydu bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada Funda Arar, Tüm Şehir Duydu dinledik. Geldik 19 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli yeni single çalışması müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini ise Emre Erdem üstlendi. Şarkı bu hafta listemize 19 numaradan giriyor.

0: bunu çok seviyorum. 15 numara. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara. Seni

0: Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Cem Belevi'den Sevme Diyor dinledik. 17 numarada ise Hakan Peker Sen Yoluna Git vardı. 16 numaradayız Blok 3'ün yeni albümünün en beğenilen şarkılarından. Son Bir Dans bu hafta 16 numarada.
1: Güzelliğinden, cilvesinden, ah bir gülüşünden harbi yandım var ya. Etrafta çok kız var ama seninle kıyasla.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Idis ve Dice'dan Şuf Şuf dinledik. 14 numarada ise İkilemden Bat Dönüyor Dünya vardı. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. Geldik 13 numaraya. Alternatif pop sahnesinde söz ve müziği Mela Bedel'e ait olan Yolda Bıraktın. Şarkı bir aşığın gözünden ele alınan güçlü bir anlatı sunan bir hikaye. Şarkı kırık bir kalbin ne kadar yol alabileceğini sorgularken tamamlanmamış cümlelerin içe atılmış duyguların ve yarım kalan bağların izlerini sürüyor. Dinleyici tek bir hikaye değil, kendi yarı yolda kalmışlıklarına da yakınlaşıyor aynı zamanda bu şarkıyla. Mela Bedel, Yolda Bıraktın bu hafta 13 numarada.

0: prensibi.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Bayburt Üniversitesi Erasmus programı bütçesini büyüttü, ağını genişletti. Bayburt Üniversitesi, Erasmus Artı programı kapsamında yürüttüğü uluslararasılaşma çalışmalarında 2026 yılı bütçelerini artırarak işbirliği ağını genişletti. K131 ve K171 projeleri bünyesinde sağlanan hibe miktarlarındaki artış, kuruma tahsis edilen toplam kaynağı yükseltti. Hazırlanan yeni dönem planlamasıyla birlikte öğrenci ve personel hareketi

0: II ve beraberindeki heyet, Bayburt'un tarımsal sulama kapasitesini doğrudan etkileyecek olan Kırklartepe Barajı sulama inşaatı saha çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme gezisine DSE 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Sulama Dairesi Başkanı Oğuzhan Bektaş, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdoğan Ay, Arazi Toplulaştırma ve TİGH Dairesi Başkanı İbrahim Yeşiloğlu'yla bölge ve şube müdürlüklerinden ilgili teknik personel katıldı. Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara aşılama ve küpeleme. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner sağlık personelleri, il genelinde küçükbaş hayvan varlığına yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sürdürüyor. Sahada aralıksız yürütülen saha çalışmaları kapsamında küçükbaş hayvanların periyodik aşılamaları yapılırken, aynı zamanda kimliklendirme işlemini sağlayan küpeleme uygulamaları da eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve hayvan sağlığının güvence altına alınması amacıyla planlanan bu faaliyetler, belirlenen takvim doğrultusunda köylerde ve işletmelerde uygulanıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yadısalı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Düğün olsa reklamları sundu.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Buray'dan Tam Benim Tipim dinledik. 11 numaradaysa Gülşen'den İtaat Yok vardı. Geldik 10 numaraya. Son olarak Türk pop müziğinin süperstar Ajda Pekkan'la Hileli parçasında düet yapan ve sahneyi paylaşan Manifest, şimdi de hayata toz pembe bakıyoruz diyorlar. 10 numaradayız.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numarada. Mabel Matiz'den Umrum Dışı dinledik. Şarkı listemizde gezinmeye devam ediyor. 8 numaradaysa Bir Ümit Sayın şarkısı Ya Sen Gidip de dinledik Bengü yorumuyla. 7 numaradayız. Eda Metin Özülkü şarkısı olan Yürü Ya Kulum. Oyuncu Salih Bademci tarafından yorumlandı ve herkes tarafından da çok beğenildi. Oyunculuğu kadar yorumculuğu da iyi puan aldı Bademci'nin. 90'lı yıllarda Hülya Avşar'dan dinlediğimiz şarkı bu hafta listemizde Salih Bademci yorumuyla 7 numarada. Gör.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Derya Uluhani dinledik. 5 numaradaysa Tan Taşlı'dan Gidişat dinledik. Geldik 4 numaraya. Asil Gök, başarılı teklisi Ne Oldu Böyle'yle sadece radyolarda değil, bu yaz her yerde çalınanlar arasında listemizde de bu hafta 4 numarada.

0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı dinledik. 2 numarada ise Hadise'den Ara Beni vardı. Hadise 2 haftanın ardından bu hafta zirveye veda etti ve zirvenin ortağı oldu. Geldik zirveye. Zirvenin adı bu hafta değişiyor. İrem Derici kimi özleyecek? Bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

takvimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: örtüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. ÖSYM 2026 MEP AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak. Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerde resepsiyon zorunlu olacak. Havuz ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin, havuzlarda emniyet basamakları ve derinlik ölçülerinin gösterilmesi şartı aranacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki kazılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Tamamladığımız kazılar Side'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı gelirlerinin paylaşımı konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla bu çok güzel çarşamba gününde ben Eylem yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Bugün programa Şahsenem'le başladık. O bu gece gelecek sonrasında 2001 yılına gidiyoruz. Fikret Kızılok'un yazdığı, Sertab Erener'in söylediği çok güzel bir zamanlama ile çıkıp bütün yaz dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi Kumsal'da.

Retro devam ediyor. Haftanın tam ortasında Kenan Doğulu'nun Ben Senin Her Şeyinim albümündeyiz. Albüm 1999 yılında çıktı. Albümün de keyifli şarkılarından bir tanesi Papatya sonrasında. Biraz daha eskiye gidiyoruz. Biraz daha dedim ama aslında bayağı bir eskiye gideceğiz. Sezen Aksu, Bir Zamanlar Deli Gönlüm.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

8 Şubat 2008 tarihinde yayınlanmış Üçürel şarkılarında Burcu Güneş'in yorumlamış olduğu Yorgunum sonrasında Retro Kerim Tekin'le devam ediyor. Şarkımızsa Yine Beni Sev.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Uni FM'de.

0: Ünifem'de
1: günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
2: Retro devam ediyor.

0: aşk bitti.
1: İzel'in klasikleri arasına girmiş keyifli şarkılardan bir tanesi Aşk En Büyüktür Her Zaman albümünden seçtik bu şarkıyı size. 6 yıl sonra da klibi gelmiştir aynı zamanda şarkının. Retro bu çok güzel çarşamba gününde 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla devam ediyor ve işte onlardan bir tanesi. Candan Erçetin Geri Dönemem şimdi bizimle.

0: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

seni kendime ilah yapmıştım. Kara gözlüm sende yalanıcı çıktı. Seni kendime ilah yapmıştım. Taptım sana taptım.

0: sevmesini öğretemem.
1: Murat Karabakan'dan Karagözüm'ü dinledik ve Tarkan'la devam edeceğiz. Söz müzik Ümit Sayın'a ait bir şarkı. 90'ların unutulmazlarından bir tanesi Dön Bebeğim. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Retro devam ediyor.

Seden Gürel demedi deme sonrasında maalesef bugün de retronun sonuna geldi. Kapanış şarkımız 1999 yılından Deniz Tekin'in Anlattım albümünden Aşk. Yarın güzel bir Perşembe gününde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışım. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

adını eceleyip durdum. Safmışım kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
6: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta 246 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Bayburt İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 246 öğrenci için icazet merasimi gerçekleştirildi. Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen programa devlet erkanı, kurum müdürleri, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyon, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Bayburt'ta işlenmeyen tarım arazileri tespiti devam ediyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, il genelinde üst üste 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerinin belirlenmesi amacıyla tarla kontrollerini sürdürüyor. Çalışmalar, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve atıl durumdaki toprakların yeniden ekonomiye kazandırılması hedefiyle yürütülüyor. Bayburt Spor

0: Tamında başlayan programda, kent genelinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler ele alındı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, heyeti ağırlayarak kentteki mevcut saha çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Adalet Bakan Yardımcısı Ay Yıldız'dan Bayburt'a ziyaret. Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ay Yıldız, Bayburt ziyareti kapsamında kentte bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi. Bayburt programına Bayburt Valiliğini ziyaret ederek başlayan Ay Yıldız, daha sonra Bayburt Belediyesi ve Adliye Sarayı'nda inceleme ve görüşmelerde bulundu. Ziyaretlerde, Bayburt'ta yürütülen adli ve hukuki hizmetler ile vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
3: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
3: 4 numara.
2: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
2: Hadise Ara Beni 2 numarada.
3: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik.

0: Amerikanlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu arıcılık. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Unifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifem.tr.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Bakmadın, beni duymadın, ıssız sormadın, bir yerdeyim sensiz. Umudum yok, umudum yok. Umut rüya, gerçek zaman peşimde koşturan. Tesellim yok, telafi yok.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Uni FM sahne, kulaktan kalbe. Uni FM sahne.

başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.

Efendisi aşk ya Hüseyin'im et.

0: kalanı detay.
1: Kamu spotu.
2: 112.
3: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
2: 112. 112.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.
0: 112. 112. 112.
4: Sadece sen, radyon ve sahnedeki o ses.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

hafızalara kazınan notalar. Müzik tarihinin en iyileri Uni FM sahnede. Kulaktan kalbe...

나는 호소롱숨 우주롱숨 맛라삼카란르나 어떤 문도 없음

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

O benim ruhumdu, nasıl özledim. Ama dostum bana ondan baksın.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

Ben seni geceyle gündüzün arasında sevdim ya. Kaybolan yılların doğanın acımasız kanununda sevdim ben seni. Kahretsin işte öyle sevdim, öyle yandım ben sana ya. Bilsem ki sana olan sevgiyi anlatacak bir başka kelime bulsam, bıkmadan, usanmadan, yılmadan, namertim ki onu söyler, onu yazardım ya.

İşte öyle sevdim, öyle yandım ben sana ya. Bazen Prometheus oldum çarmıha gelircesine, bazen Spartacus oldum aslanlara yem olurcasına, bazen Cem Sultan, ilmi boynunda bir sultan oldum ya. Bazen Şemsinare'ye

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Yaşamadım, hasret vurdu kaçtı ama inan sensiz ağlamadım gülüm. Hasret vurdu kaçtı ama.

yazdım. Gecelere gün bağladım, uykulara can doğradım. Gecelere gün bağladım, uykulara can doğradım.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler. Dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer. Anneler gibi ağlamanın yiğitliği.

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Yarım kalan bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim. Kendine iyi bak ey sevgilim.

saçını tök sineme, derdini söyle.